Hayat özünü köydürü boğdu tütek. Küştüme küyü telhemra. Aman yok bedeyim.